Gelin var mı canlı? Muhtemelen gel, amcayı. Amcayı, bugün matan bacağım. Matan bacağım, bugün malin boy. Malin boy, bugün amca fazlalar, sülüğüm amca fazlalar. Gel gel, bugün ev gel bindi, gel yaşı gel bindi, gel matan bugün bindi, haydi gel bindi. Haydi gel bindi, gel. Bugün amin duvardı. Amin duvardı, bugün yorunca kavuyor. Matan bugün, bugün ilmamızın amcayı. Karım gel mi diyor mu ki dedi adam? Yasin cay, mücü mü dikiyor yasin cay? Akbala yasin cay, akbala yasin cay, hangi bir yasin cay? Mangkur bal mı çatım yasin cay? Yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, Jangan jangan kan, jangan kan berpin sejajarnya mesti akan tempat. Mana mesti akan atas dek, kemujur menjasa, menjasa kemujur mahu saran sampai. Buta lupa kau mahu sar, tik segitu mahu sar, angja kau mahu sar, ablay sar muda sinar muncak mahu saran sampai. Antam sampai orang yang far kan jawab aku bukan jasa kali jawab.